Tamam, sen yapsana kanka kanki. Tamam, sen yapsana kanka kanki. Sen yapsana kanka kanki. Sen yapsana kanka kanki.

0: Duyuru sana ihtiyacım var. Sağ kalp.
1: Sağ kalp sen.
0: Sağ et negatif. Bu öyle. Mesela şöyle.
1: Güzel kalp. Duyuru sana ihtiyacım var.

0: Görüşmeler, görüşmeler. Görüşmeler,
1: görüşmeler. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.

0: Dışarı çıkan kata gel. Dışarı çıkan kata gel ve sağ sağ ister ol bu dışarı çıkan kata
1: gel. 254, 254.

0: Duysan satıyor satan. Duysan satıyor satan. Bu ne dedi? Duysan satıyor satan. Duysan satıyor satan.
1: Duysan satıyor.
0: Duysan satıyor.
1: Duysan satıyor. Duysan satıyor.

0: Normal lisansız. Safran lisansı, havayı sen alsın.
1: Safran lisansı, lisansız.
0: Safran 215, on est 10h45, c'est quoi?
1: 10h59, 215.

0: Hadi hadi aldın.
1: Hadi önce
0: kaç aldın? Hadi kaç aldın? Uygun bir kere bekle. Alarm on open. Alarm open adres. Mojani. Hadi kaç aldın?
1: B-56 à la centrale.
0: Merci.

0: Duysal sen, Duysal sen. Duysal sen, Duysal sen.
1: Sana tekrar telefon sandım.